0: Pardon, bunu kazanayım, bunu harbiyle bir ara.
1: G.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhtar di mubarak sa kana. Raza Salim Kati Khel, Dera Road Park. Dera Road. Salim Kati Khel tar kala hui program. Dera manna Salim Kati Khel ta